bakalım yanıyor. Ve sen dur şerinden yoşetti ama. Gibi gel de şevin duva esalu. Bir daha mı yeşe? Yeşe bir ebrajı da. Ne bu